Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

yarama. Beni öldürmeye hançer arama. Bir mektup, bir mendil, bir buse yeter.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel sollar.
1: En güzel sollar.
0: Radyo Sahil'de.

0: Kapatmayın, yağmayın yollarıma.
1: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde.
2: Şimdi radyo sahilde.
1: Radyo sahil.

0: dahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.
3: Dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

0: Radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

Sen neden sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz? Sen göçe, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz. İçime de koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak. İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden. Gelir geçer ne sevdalar, değişir her şey, değişir insan. Seneler sonra utanır herkes,

0: 24 saat hit müzik. Hit müzik.
1: Duman. Yeah, man like arts. Wagwan bruv. Gang business, innit? Çok çektik duman, duman, duman, duman, duman, duman. Çok çektik duman, duman, duman, duman, duman, duman, duman. Senin sevgin yalan, hep yollardayım like varan. Çok çektik yorgun kafam, çöpten yaram, çok yaram derin.

Khan. Young Murder, I'm a Don. Shady cut for a year, have a Don. Gal catch benimle buradan. Oh, daily kacı, yok bunun ilacı. Top başımın tacı, yaktım içtim hızla. Çok çektik duman.

tamam der. Yakşı geçtikleri boz. Yarimi leblebi lepleri close. Körlü saçıyla kuzum merinos. Tatile gittik çeşme asos. Sendeki çift bendeki floş. Çekmişsin kız anana. Al bende var banana. Her noche her manana. Yan yana.

0: Reklam. Reklam.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 01 99.
2: Reklamlar bitti.
3: Trafizin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: sesi Radyo Sahil tam 95'te.
1: Neredesin Pango?

0: açacağını. Sende bir şeyler vardı, hissediyordum.
1: Radyosunun en güçlü sesi. Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam. Reklam.
1: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj. Lezzetin adresi Aliağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat Altın Kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası bir lezzet hissi.

0: Hayatın her anında yanımızda olan, bizi biz yapan ve sevgisiyle hayatımıza değer katan annelerimiz. Sizin emeğiniz ve fedakarlığınız her zaman minnetle anılacaktır. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Sağlık ve mutlulukla dolu bir ömür diliyoruz. Egelim Lojistik Kemal Erim.
1: Hayatımıza ilk adım attığımız andan itibaren yanımızda olan, sevgisiyle bizi büyüten, sabrıyla yolumuzu aydınlatan annelerimiz. Sizler hayatın en değerli hediyesisiniz. Her anınızı sevgi ve huzurla geçirmenizi dileriz. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Milliyetçi Hareket Partisi Ara İlçe Başkanı Nuray Aydemir.
0: Sevginin en saf hali, fedakarlığın en güzel örneği. Bir annenin yüreğinde saklıdır tüm güzellikler. Her zaman yanımızda olan, bizi biz yapan, sevgisiyle hayatımıza anlam katan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyoruz. Ege Hırdavat.
1: Bir annenin sevgisi, karanlıkta yol gösteren bir ışık, fırtınada sığınılacak güvenli bir limandır. Her zaman yanımızda olan, bizi biz yapan, sevgiyle büyüten tüm annelerimize minnetle. Anneler Gününüz kutlu olsun. Yavuz Tur Seyahat Acentesi, Zeynel Yavuz.
0: Bir annenin kalbinde saklı olan sevgi, hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar büyüktür. O sevgi ki bizi hayata bağlar, güç verir ve her zaman ayakta tutar. Bu özel günde başta kendi annelerimiz olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, onların değerini her zaman bilmeyi diliyoruz. Sanoil Bayi, İzege Akaryakıt.
1: Bizi karşılıksız seven, her zaman koruyan, her şartta yanımızda olan annelerimiz. Sizlerin hakkı asla ödenmez. Bugün sadece bir gün ama sizler her günün en değerli parçasısınız. Anneler Gününüz kutlu olsun. Dokumacı Otomotiv, Serdar Dokumacı.
0: Bir annenin sevgisi dünyadaki en kıymetli hazinedir. Her düşüşümüzde elimizden tutan, her başarımızda bizimle gururlanan ve bize hayatı öğreten annelerimizin değeri asla ölçülemez. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, her zaman sevgi ve mutlulukla dolu bir hayat diliyoruz. Ali Ağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Seyhan Öz.
1: Hayata ilk adım attığımız andan itibaren bizi koruyan, büyüten ve sevgisiyle yol gösteren annelerimiz. Sizler hayatın en kıymetli hediyesisiniz. Her anınızı sevgiyle geçirmenizi, her gününüzün mutluluk ve huzur dolu olmasını diliyoruz. Sizler sayesinde hayat daha anlamlı, dünya daha güzel. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Seyir Kafe Restoran. Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

döndün başa. Hep bir telaş, azıcık yavaş geçti ömürler boşa.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
5: Reklamlar bitti.
4: İster evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan araçmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliağa. İletişim 0555 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
1: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel, gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres: Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner, lezzeti keşfet, farkı yaşa.
0: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Anne sevginin, sabrın ve fedakarlığın en güzel simgesidir. Sizlerin varlığı hayatımıza anlam katıyor, her gülüşünüz dünyamızı aydınlatıyor. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, İyi ki varsınız diyoruz. AK Parti Ali Ağa İlçe Başkanı Yaşar Demir.
0: Hayata ilk adım attığımız andan itibaren bizi sevgiyle saran, her düşüşümüzde elimizden tutan ve her başarımızda bizimle gurur duyan en özel varlıklarımız annelerimiz. Onların sevgisi hayat boyu süren en değerli armağandır. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sevgi dolu bir ömür diliyoruz. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Özbek.
2: Hayatımızın her anında yanımızda olan, sevgisiyle bizi büyüten, sabrıyla yolumuzu aydınlatan en kıymetli varlıklarımızdır annelerimiz. Onların bir tebessümü dünyaya bedel, bir duasıysa en güçlü dayanağımızdır. Varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, fedakarlıklarıyla bizleri biz yapan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice güzel günler diliyoruz. Sınırlı sorumlu Ali Ağa Motorlu Yük Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan Raşit Özkan.
0: Anne demek, koşulsuz sevgi, sonsuz fedakarlık ve tükenmeyen bir umut demektir. Her zaman yanımızda olan, en zor anlarımızda bile bize güç veren, sevgisiyle içimizi ısıtan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sizler hayatımızın en kıymetli hazinesisiniz. Aura My Style İzlems.
2: Anne sevgisi tarif edilemez, ölçülemez ve asla tükenmez. Hayatımıza kattığınız her güzellik, verdiğiniz her emek ve her kucaklamanız bizler için paha biçilmezdir. Sizlerin varlığı dünyayı daha güzel ve anlamlı kılıyor. Başta rahmetli annem Sona Hanım olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sevgi ve mutluluk dolu bir yaşam diliyoruz. Kafkas Döner Sıtkı Usta.
0: Anne, hayatın anlamı, sevginin en saf hali ve fedakarlığın en güzel örneğidir. Sizlerin sevgisi, sabrı ve desteği sayesinde bugün olduğumuz kişiyiz. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyoruz. Ali Ağa Radikal VIP Kurs.
2: Sevginin en güçlü hali bir annenin kalbinde saklıdır. O sevgi ki hiçbir zaman tükenmez, hiçbir zaman eksilmez. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, hayatımıza kattığınız her güzellik için teşekkür ediyoruz. ABS Hafriyat.
0: Bir anne karşılıksız sevginin, sonsuz sabrın ve tükenmeyen şefkatin adıdır. Gecesini gündüzüne katarak evladının geleceğini düşünen, her zorlukta yanında olan ve her zaman en doğru yolu gösteren en büyük rehberdir. Hayatımızdaki en değerli varlık olan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, onların kıymetini her zaman bilmeyi diliyoruz. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyo Sahil.
5: Körfez'in en güçlü sesi.
6: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
7: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.
1: Dağ, tepe, toprak, aşk.

0: Reklam. Reklam.
1: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran. 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
4: Reklamlar bitti.
5: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Hiçbir şeyden emin değilim, çocuk kaldım. Sana çok şey söylerdim ama aklımda tutmazsın. Bir gün dönerse yazın kışa, bir gün duyarsan adın karışmış bir suça. Bil ki umutlarım tükenmiş, kalan bütün güzelliklerim kötüyle bilenmiş. Bütün sevdiklerim teker teker gidermiş. Anlamıştım yaşım erken büyüdün de bitermiş. Yıllar bugün bir yabancı sana, gitmek isteyene tek bir teker yetermiş.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam. Eymeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eymeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232 655 69 69.
1: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat Altın Kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.

0: sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
5: Reklamlar bitti.
6: Sofrasin en güçlü sesi.

0: Reklam.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.

ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 05

0: Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum, Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
2: Reklamlar bitti.
3: Trafizin en güçlü sesi. Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Hayatın her anında yanımızda olan, bizi biz yapan ve sevgisiyle hayatımıza değer katan annelerimiz. Sizin emeğiniz ve fedakarlığınız her zaman minnetle anılacaktır. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Sağlık ve mutlulukla dolu bir ömür diliyoruz. Egelim Lojistik Kemal Erim.
3: Hayatımıza ilk adım attığımız andan itibaren yanımızda olan, sevgisiyle bizi büyüten, sabrıyla yolumuzu aydınlatan annelerimiz. Sizler hayatın en değerli hediyesisiniz. Her anınızı sevgi ve huzurla geçirmenizi dileriz. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Milliyetçi Hareket Partisi Ala İlçe Başkanı Nuray Aydemir.
2: Sevginin en saf hali, fedakarlığın en güzel örneği. Bir annenin yüreğinde saklıdır tüm güzellikler. Her zaman yanımızda olan, bizi biz yapan, sevgisiyle hayatımıza anlam katan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyoruz. Ege Hırdavat.
3: Bir annenin sevgisi, karanlıkta yol gösteren bir ışık, fırtınada sığınılacak güvenli bir limandır. Her zaman yanımızda olan, bizi biz yapan, sevgiyle büyüten tüm annelerimize minnetle. Anneler Gününüz kutlu olsun. Yavuz Tur Seyahat Acentesi, Zeynel Yavuz.
2: Bir annenin kalbinde saklı olan sevgi, hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar büyüktür. O sevgi ki bizi hayata bağlar, güç verir ve her zaman ayakta tutar. Bu özel günde başta kendi annelerimiz olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, onların değerini her zaman bilmeyi diliyoruz. Sanoil Bayi, İzege Akaryakıt.
3: Bizi karşılıksız seven, her zaman koruyan, her şartta yanımızda olan annelerimiz. Sizlerin hakkı asla ödenmez. Bugün sadece bir gün ama sizler her günün en değerli parçasısınız. Anneler Gününüz kutlu olsun. Dokumacı Otomotiv, Serdar Dokumacı.
2: Bir annenin sevgisi dünyadaki en kıymetli hazinedir. Her düşüşümüzde elimizden tutan, her başarımızda bizimle gururlanan ve bize hayatı öğreten annelerimizin değeri asla ölçülemez. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, her zaman sevgi ve mutlulukla dolu bir hayat diliyoruz. Ali Ağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Seyhan Öz.
3: Hayata ilk adım attığımız andan itibaren bizi koruyan, büyüten ve sevgisiyle yol gösteren annelerimiz. Sizler hayatın en kıymetli hediyesisiniz. Her anınızı sevgiyle geçirmenizi, her gününüzün mutluluk ve huzur dolu olmasını diliyoruz. Sizler sayesinde hayat daha anlamlı, dünya daha güzel. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Seyir Kafe Restoran.
4: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu Anneler Günü'nde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553-853-6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj. Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın. Farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat. Girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems Merkez Cami yanında.
0: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
5: Reklamlar bitti.
6: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 01 99.
0: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyo! Geçmişten günümüze en hip şarkılar.
6: Geçmişten günümüze en hip şarkılar.
5: Şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr.

Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers ve Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası bir lezzet hissi.
2: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232 655 69 69.
1: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A, Ali Ağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
5: Anne sevginin, sabrın ve fedakarlığın en güzel simgesidir. Sizlerin varlığı hayatımıza anlam katıyor. Her gülüşünüz dünyamızı aydınlatıyor. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor. İyi ki varsınız diyoruz. AK Parti Ali Ağa İlçe Başkanı Yaşar Demir.
1: Hayata ilk adım attığımız andan itibaren bizi sevgiyle saran, her düşüşümüzde elimizden tutan ve her başarımızda bizimle gurur duyan en özel varlıklarımız annelerimiz. Onların sevgisi hayat boyu süren en değerli armağandır. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sevgi dolu bir ömür diliyoruz. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Özbek.
5: Hayatımızın her anında yanımızda olan, sevgisiyle bizi büyüten, sabrıyla yolumuzu aydınlatan en kıymetli varlıklarımızdır annelerimiz. Onların bir tebessümü dünyaya bedel, bir duası ise en güçlü dayanağımızdır. Varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, fedakarlıklarıyla bizleri biz yapan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice güzel günler diliyoruz. Sınırlı sorumlu Ali Ağa Motorlu Yük Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan Raşit Özkan.
1: Anne demek koşulsuz sevgi, sonsuz fedakarlık ve tükenmeyen bir umut demektir. Her zaman yanımızda olan, en zor anlarımızda bile bize güç veren, sevgisiyle içimizi ısıtan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sizler hayatımızın en kıymetli hazinesisiniz. Aura My Style Islams.
5: Anne sevgisi tarif edilemez, ölçülemez ve asla tükenmez. Hayatımıza kattığınız her güzellik, verdiğiniz her emek ve her kucaklamanız bizler için paha biçilmezdir. Sizlerin varlığı dünyayı daha güzel ve anlamlı kılıyor. Başta rahmetli annem Sona Hanım olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sevgi ve mutluluk dolu bir yaşam diliyoruz. Kafkas Döner Sıtkı Usta.
1: Anne, hayatın anlamı, sevginin en saf hali ve fedakarlığın en güzel örneğidir. Sizlerin sevgisi, sabrı ve desteği sayesinde bugün olduğumuz kişiyiz. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyoruz. Ali Ağa Radikal VIP Kurs.
5: Sevginin en güçlü hali bir annenin kalbinde saklıdır. O sevgi ki hiçbir zaman tükenmez, hiçbir zaman eksilmez. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, hayatımıza kattığınız her güzellik için teşekkür ediyoruz. ABS Hafriyat.
1: Bir anne, karşılıksız sevginin, sonsuz sabrın ve tükenmeyen şefkatin adıdır. Gecesini gündüzüne katarak evladının geleceğini düşünen, her zorlukta yanında olan ve her zaman en doğru yolu gösteren en büyük rehberdir. Hayatımızdaki en değerli varlık olan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, onların kıymetini her zaman bilmeyi diliyoruz. Uğrak Büfe.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: ah yakıyorum.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
2: Showdown!

0: da. Radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232 655 69 69.
1: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç. Tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 5522.
0: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran. 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
2: Reklamlar bitti.
3: Profesinin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Duyguların bambaşkaydı. Çözüm buldum, fırsat vermedin. Erteledin. Terk edişlerin alçakçaydı.

kapıları sıyırdı. 10 yıldır evimin kapısı örtü. Garip, bir de sarhoş oldum artık.

Orhancığım, ben her zaman böyleyim. Öteğine sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır, kaldır artık boş kadehi neyleyim. Şu bizim hesabı gör,

İşte hancı ben her zaman böyleyim. Öteyine sen sor ne ben söyleyeyim. Kaldır artık boş kadehi leyleyim. Şu bizim hesabı gör.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: gele diye hiçbir gün beklemedim ben. Kırıldı kalbim, düştüm yere. Tutan olmadı, sordum neden. Kaçıncı yalnız gün, kaçıncı sene. Kafam güzel, burası nere?
1: Reklam. Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
2: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

sana bir dal olurum. Sen arı ol, ben bal olurum. Benim sende yüreğim var. Bir bakarsın yar,

0: Lezzetin adresi Ayağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa,
1: hayat bayram olsa. Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Reklamlar bitti. Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B. Ali Ağa, İzmir 0232 655 6969.
0: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa,
3: hayat bayram olsa. Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
4: Anne sevginin, sabrın ve fedakarlığın en güzel simgesidir. Sizlerin varlığı hayatımıza anlam katıyor, her gülüşünüz dünyamızı aydınlatıyor. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, iyi ki varsınız diyoruz. AK Parti Ali Ağa İlçe Başkanı Yaşar Demir.
0: Hayata ilk adım attığımız andan itibaren bizi sevgiyle saran, her düşüşümüzde elimizden tutan ve her başarımızda bizimle gurur duyan en özel varlıklarımız annelerimiz. Onların sevgisi hayat boyu süren en değerli armağandır. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sevgi dolu bir ömür diliyoruz. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Özbek.
4: Hayatımızın her anında yanımızda olan, sevgisiyle bizi büyüten, sabrıyla yolumuzu aydınlatan en kıymetli varlıklarımızdır annelerimiz. Onların bir tebessümü dünyaya bedel, bir duasıysa en güçlü dayanağımızdır. Varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, fedakarlıklarıyla bizleri biz yapan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice güzel günler diliyoruz. Sınırlı sorumlu Ali Ağa Motorlu Yük Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan Raşit Özkan.
0: anne demek koşulsuz sevgi, sonsuz fedakarlık ve tükenmeyen bir umut demektir. Her zaman yanımızda olan, en zor anlarımızda bile bize güç veren, sevgisiyle içimizi ısıtan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sizler hayatımızın en kıymetli hazinesisiniz. Aura My Style Islams.
4: Anne sevgisi tarif edilemez, ölçülemez ve asla tükenmez. Hayatımıza kattığınız her güzellik, verdiğiniz her emek ve her kucaklamanız bizler için paha biçilmezdir. Sizlerin varlığı dünyayı daha güzel ve anlamlı kılıyor. Başta rahmetli annem Sona Hanım olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sevgi ve mutluluk dolu bir yaşam diliyoruz. Kafkas Döner Sıtkı Usta.
0: Anne, hayatın anlamı, sevginin en saf hali ve fedakarlığın en güzel örneğidir. Sizlerin sevgisi, sabrı ve desteği sayesinde bugün olduğumuz kişiyiz. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyoruz. Aliağa Radikal VIP Kurs.
4: Sevginin en güçlü hali bir annenin kalbinde saklıdır. O sevgi ki hiçbir zaman tükenmez, hiçbir zaman eksilmez. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, hayatımıza kattığınız her güzellik için teşekkür ediyoruz. ABS Hafriyat.
0: Bir anne, karşılıksız sevginin, sonsuz sabrın ve tükenmeyen şefkatin adıdır. Gecesini gündüzüne katarak evladının geleceğini düşünen, her zorlukta yanında olan ve her zaman en doğru yolu gösteren en büyük rehberdir. Hayatımızdaki en değerli varlık olan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, onların kıymetini her zaman bilmeyi diliyoruz. Uğrak Büfe.
5: Reklamlar bitti.
6: Radyo!
7: Ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
8: Şimdi Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: reklam.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum, Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540-164-5522.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim ve Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
2: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres, Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Ali Ağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram Alper Çiçekçilik Peyzaj.
1: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres, Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
2: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style Islams kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style Islams, Merkez Cami yanında.
4: Hayatın her anında yanımızda olan, bizi biz yapan ve sevgisiyle hayatımıza değer katan annelerimiz. Sizin emeğiniz ve fedakarlığınız her zaman minnetle anılacaktır. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Sağlık ve mutlulukla dolu bir ömür diliyoruz. Egelim Lojistik, Kemal Erim.
2: Hayatımıza ilk adım attığımız andan itibaren yanımızda olan, sevgisiyle bizi büyüten, sabrıyla yolumuzu aydınlatan annelerimiz. Sizler hayatın en değerli hediyesisiniz. Her anınızı sevgi ve huzurla geçirmenizi dileriz. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Milliyetçi Hareket Partisi Ali Ağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir.
4: Sevginin en saf hali, fedakarlığın en güzel örneği. Bir annenin yüreğinde saklıdır tüm güzellikler. Her zaman yanımızda olan, bizi biz yapan, sevgisiyle hayatımıza anlam katan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyoruz. Ege Hırdavat.
2: Bir annenin sevgisi, karanlıkta yol gösteren bir ışık, fırtınada sığınılacak güvenli bir limandır. Her zaman yanımızda olan, bizi biz yapan, sevgiyle büyüten tüm annelerimize minnetle. Anneler gününüz kutlu olsun. Yavuz Tur Seyahat Acentesi, Zeynel Yavuz.
4: Bir annenin kalbinde saklı olan sevgi, hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar büyüktür. O sevgi ki bizi hayata bağlar, güç verir ve her zaman ayakta tutar. Bu özel günde başta kendi annelerimiz olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, onların değerini her zaman bilmeyi diliyoruz. Sanoil Bayi, İzege Akaryakıt.
2: Bizi karşılıksız seven, her zaman koruyan, her şartta yanımızda olan annelerimiz. Sizlerin hakkı asla ödenmez. Bugün sadece bir gün ama sizler her günün en değerli parçasısınız. Anneler gününüz kutlu olsun. Dokumacı Otomotiv, Serdar Dokumacı.
4: Bir annenin sevgisi dünyadaki en kıymetli hazinedir. her düşüşümüzde elimizden tutan, her başarımızda bizimle gururlanan ve bize hayatı öğreten annelerimizin değeri asla ölçülemez. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, her zaman sevgi ve mutlulukla dolu bir hayat diliyoruz. Ali Ağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Seyhan Öz.
2: Hayata ilk adım attığımız andan itibaren bizi koruyan, büyüten ve sevgisiyle yol gösteren annelerimiz. Sizler hayatın en kıymetli hediyesisiniz. Her anınızı sevgiyle geçirmenizi, her gününüzün mutluluk ve huzur dolu olmasını diliyoruz. Sizler sayesinde hayat daha anlamlı, dünya daha güzel. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Seyir Kafe Restoran.
0: Reklamlar bitti.
3: Radyosahil.com.tr
0: Radyo Sahil.
3: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
5: Radyo Sahil.
6: Neredesin? Aman güzel yavaş yürü aman. Çok güzelsin güldüğün zaman. Yapmıyorum sana hiç falan filan. Ara beni yaparız mutlaka plan. Nasıl dersen first date mi? Bilmem olabilir of maybe. Kanıma giriyorsun tabii çok sevdin. Yanıma gelme.

0: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Yani ben sahiden ahi unutulur, dinlenir binde bir yüzü güler, onda da uyutulur. Kaybetmişlik vurur canıma, cümle palavraları yutulur. Midemi perişan eder, ne yapmalı ne? Düşünmeliyim, söyle düşüneyim, nasıl katılır benim bu işime iyi? Ruh halim aklını kaybetti, akıl sağlığım çevre yolunda.

0: yaşıyoruz.
1: Bugünkü reklam. Reklam.
2: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232 655 69 69.
3: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu Anneler Günü'nde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A, Ali Ağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram Alper Çiçekçilik Peyzaj.
4: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
5: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.

0: Anne sevginin, sabrın ve fedakarlığın en güzel simgesidir. Sizlerin varlığı hayatımıza anlam katıyor, her gülüşünüz dünyamızı aydınlatıyor. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, iyi ki varsınız diyoruz. AK Parti Ali Ağa İlçe Başkanı Yaşar Demir.
1: Hayata ilk adım attığımız andan itibaren bizi sevgiyle saran, her düşüşümüzde elimizden tutan ve her başarımızda bizimle gurur duyan en özel varlıklarımız annelerimiz. Onların sevgisi hayat boyu süren en değerli armağandır. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sevgi dolu bir ömür diliyoruz. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Özbek.
0: Hayatımızın her anında yanımızda olan, sevgisiyle bizi büyüten, sabrıyla yolumuzu aydınlatan en kıymetli varlıklarımızdır annelerimiz. Onların bir tebessümü dünyaya bedel, bir duasıysa en güçlü dayanağımızdır. Varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, fedakarlıklarıyla bizleri biz yapan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice güzel günler diliyoruz. Sınırlı sorumlu Ali Ağa Motorlu Yük Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan Raşit Özkan.
1: Anne demek, koşulsuz sevgi, sonsuz fedakarlık ve tükenmeyen bir umut demektir. Her zaman yanımızda olan, en zor anlarımızda bile bize güç veren, sevgisiyle içimizi ısıtan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sizler hayatımızın en kıymetli hazinesisiniz. Aura My Style İslams.
0: Anne sevgisi tarif edilemez, ölçülemez ve asla tükenmez. Hayatımıza kattığınız her güzellik, verdiğiniz her emek ve her kucaklamanız bizler için paha biçilmezdir. Sizlerin varlığı dünyayı daha güzel ve anlamlı kılıyor. Başta rahmetli annem Sona Hanım olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sevgi ve mutluluk dolu bir yaşam diliyoruz. Kafkas Döner Sıtkı Usta.
1: Anne, hayatın anlamı, sevginin en saf hali ve fedakarlığın en güzel örneğidir. Sizlerin sevgisi, sabrı ve desteği sayesinde bugün olduğumuz kişiyiz. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyoruz. Ali Ağa Radikal VIP Kurs.
0: Sevginin en güçlü hali bir annenin kalbinde saklıdır. O sevgi ki hiçbir zaman tükenmez, hiçbir zaman eksilmez. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, hayatımıza kattığınız her güzellik için teşekkür ediyoruz. ABS Hafriyat.
1: Bir anne, karşılıksız sevginin, sonsuz sabrın ve tükenmeyen şefkatin adıdır. Gecesini gündüzüne katarak evladının geleceğini düşünen, her zorlukta yanında olan ve her zaman en doğru yolu gösteren en büyük rehberdir. Hayatımızdaki en değerli varlık olan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, onların kıymetini her zaman bilmeyi diliyoruz. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: Reklam. Reklam.
1: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum, Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
2: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres: Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
4: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
2: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran. 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
5: Reklamlar bitti.
6: Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar.
5: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Canım isterse giderim, canım olma benim. Okyanuslar benim, artık liman olma derim. Büyüklük benle kalsın, çok küçümsedin.

0: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 01 99.
2: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
4: Reklamlar bitti.
5: Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
6: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil. Tam

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Tropical.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.

0: Reklam.
1: Reklam.
2: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
5: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
6: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran. 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
0: Reklamlar bitti.
7: Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar.
0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Zorlu hayata yenik başlarım her gün kızım paşa gibi yokuşları dimdik karakteristiktir karakterinden eksikse hadi birikmiş. Çeleri taksim içi dolu pislik dolmuş taksi bekleme bas git her gün riskli.

Denizin en güçlü sesi. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçek Çilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçek Çilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Ali Ağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçek Çilik Peyzaj.
2: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers ve Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
5: Euro Repar, Euro Repar.
6: Reklamlar bitti.
7: Radyo Sahil.
8: Körfez'in en güçlü sesi.
9: Radyo Sahil.

0: Reklam.
1: Reklam. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
3: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
4: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
5: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232 655 6969.
0: Reklamlar bitti.
6: Trafizin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam.
1: Reklam.
2: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj. Aliya, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
3: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres: Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
4: Hayatın her anında yanımızda olan, bizi biz yapan ve sevgisiyle hayatımıza değer katan annelerimiz. Sizin emeğiniz ve fedakarlığınız her zaman minnetle anılacaktır. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Sağlık ve mutlulukla dolu bir ömür diliyoruz. Egelim Lojistik, Kemal Erim.
2: Hayatımıza ilk adım attığımız andan itibaren yanımızda olan, sevgisiyle bizi büyüten, sabrıyla yolumuzu aydınlatan annelerimiz. Sizler hayatın en değerli hediyesisiniz. Her anınızı sevgi ve huzurla geçirmenizi dileriz. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Milliyetçi Hareket Partisi Aliağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir.
4: Sevginin en saf hali, fedakarlığın en güzel örneği. Bir annenin yüreğinde saklıdır tüm güzellikler. Her zaman yanımızda olan, bizi biz yapan, sevgisiyle hayatımıza anlam katan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyoruz. Ege Hırdavat.
2: Bir annenin sevgisi, karanlıkta yol gösteren bir ışık, fırtınada sığınılacak güvenli bir limandır. Her zaman yanımızda olan, bizi biz yapan, sevgiyle büyüten tüm annelerimize minnetle. Anneler gününüz kutlu olsun. Yavuz Tur Seyahat Acentesi, Zeynel Yavuz.
4: Bir annenin kalbinde saklı olan sevgi, hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar büyüktür. O sevgi ki bizi hayata bağlar, güç verir ve her zaman ayakta tutar. Bu özel günde başta kendi annelerimiz olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, onların değerini her zaman bilmeyi diliyoruz. Sanoil Bayi, İzege Akaryakıt.
2: Bizi karşılıksız seven, her zaman koruyan, her şartta yanımızda olan annelerimiz. Sizlerin hakkı asla ödenmez. Bugün sadece bir gün ama sizler her günün en değerli parçasısınız. Anneler gününüz kutlu olsun. Dokumacı Otomotiv, Serdar Dokumacı.
4: Bir annenin sevgisi dünyadaki en kıymetli hazinedir. Her düşüşümüzde elimizden tutan, her başarımızda bizimle gururlanan ve bize hayatı öğreten annelerimizin değeri asla ölçülemez. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, her zaman sevgi ve mutlulukla dolu bir hayat diliyoruz. Ali Ağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Seyhan Öz.
2: Hayata ilk adım attığımız andan itibaren bizi koruyan, büyüten ve sevgisiyle yol gösteren annelerimiz. Sizler hayatın en kıymetli hediyesisiniz. Her anınızı sevgiyle geçirmenizi, her gününüzün mutluluk ve huzur dolu olmasını diliyoruz. Sizler sayesinde hayat daha anlamlı, dünya daha güzel. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Seyir Kafe Restoran.
0: hayaller kurulur ve o hayaller Viyana Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyana Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyana Event iletişim 0554 130 01 99.
1: Reklamlar bitti.

0: Radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

uzatıyorum. Sen bu karanlık, bu gürültü içinde

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam.
1: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran. 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
4: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
0: Reklamlar bitti. Reklamlar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: Teşvizin en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B. Ali Ağa, İzmir 0232 655 6969.
1: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.

0: Anne, sevginin, sabrın ve fedakarlığın en güzel simgesidir. Sizlerin varlığı hayatımıza anlam katıyor, her gülüşünüz dünyamızı aydınlatıyor. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, iyi ki varsınız diyoruz. AK Parti Ali Ağa İlçe Başkanı Yaşar Demir.
1: Hayata ilk adım attığımız andan itibaren bizi sevgiyle saran, her düşüşümüzde elimizden tutan ve her başarımızda bizimle gurur duyan en özel varlıklarımız annelerimiz. Onların sevgisi hayat boyu süren en değerli armağandır. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sevgi dolu bir ömür diliyoruz. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Özbek.
0: Hayatımızın her anında yanımızda olan, sevgisiyle bizi büyüten, sabrıyla yolumuzu aydınlatan en kıymetli varlıklarımızdır annelerimiz. Onların bir tebessümü dünyaya bedel, bir duası ise en güçlü dayanağımızdır. Varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, fedakarlıklarıyla bizleri biz yapan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice güzel günler diliyoruz. Sınırlı sorumlu Ali Ağa Motorlu Yük Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan Raşit Özkan.
1: Anne demek, koşulsuz sevgi, sonsuz fedakarlık ve tükenmeyen bir umut demektir. Her zaman yanımızda olan, en zor anlarımızda bile bize güç veren, sevgisiyle içimizi ısıtan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sizler hayatımızın en kıymetli hazinesisiniz. Aura My Style Islams.
0: Anne sevgisi tarif edilemez, ölçülemez ve asla tükenmez. Hayatımıza kattığınız her güzellik, verdiğiniz her emek ve her kucaklamanız bizler için paha biçilmezdir. Sizlerin varlığı dünyayı daha güzel ve anlamlı kılıyor. Başta rahmetli annem Sona Hanım olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sevgi ve mutluluk dolu bir yaşam diliyoruz. Kafkas Döner Sıtkı Usta.
1: Anne, hayatın anlamı, sevginin en saf hali ve fedakarlığın en güzel örneğidir. Sizlerin sevgisi, sabrı ve desteği sayesinde bugün olduğumuz kişiyiz. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyoruz. Ali Ağa Radikal VIP Kurs.
0: Sevginin en güçlü hali bir annenin kalbinde saklıdır. O sevgi ki hiçbir zaman tükenmez, hiçbir zaman eksilmez. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, hayatımıza kattığınız her güzellik için teşekkür ediyoruz. ABS Hafriyat.
1: Bir anne, karşılıksız sevginin, sonsuz sabrın ve tükenmeyen şefkatin adıdır. Gecesini gündüzüne katarak evladının geleceğini düşünen, her zorlukta yanında olan ve her zaman en doğru yolu gösteren en büyük rehberdir. Hayatımızdaki en değerli varlık olan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, onların kıymetini her zaman bilmeyi diliyoruz. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Sahiden neredesin cene?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin cene? Ya da boş ver böyle iyice ne?
2: Ya da boş ver böyle iyice.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel soğullar.
1: En güzel soğullar.
0: Radyo sahilde.
2: Reklam.
3: Reklam.
4: Hayatın her anında yanımızda olan, bizi biz yapan ve sevgisiyle hayatımıza değer katan annelerimiz. Sizin emeğiniz ve fedakarlığınız her zaman minnetle anılacaktır. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Sağlık ve mutlulukla dolu bir ömür diliyoruz. Egelim Lojistik Kemal Erim.
5: Hayatımıza ilk adım attığımız andan itibaren yanımızda olan, sevgisiyle bizi büyüten, sabrıyla yolumuzu aydınlatan annelerimiz. Sizler hayatın en değerli hediyesisiniz. Her anınızı sevgi ve huzurla geçirmenizi dileriz. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Milliyetçi Hareket Partisi Ayağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir.
4: Sevginin en saf hali, fedakarlığın en güzel örneği. Bir annenin yüreğinde saklıdır tüm güzellikler. Her zaman yanımızda olan, bizi biz yapan, sevgisiyle hayatımıza anlam katan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyoruz. Ege Hırdavat.
5: Bir annenin sevgisi, karanlıkta yol gösteren bir ışık, fırtınada sığınılacak güvenli bir limandır. Her zaman yanımızda olan, bizi biz yapan, sevgiyle büyüten tüm annelerimize minnetle. Anneler gününüz kutlu olsun. Yavuz Tur Seyahat Acentesi, Zeynel Yavuz.
4: Bir annenin kalbinde saklı olan sevgi, hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar büyüktür. O sevgi ki bizi hayata bağlar, güç verir ve her zaman ayakta tutar. Bu özel günde başta kendi annelerimiz olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, onların değerini her zaman bilmeyi diliyoruz. Sanoil Bayi, İzege Akaryakıt.
5: Bizi karşılıksız seven, her zaman koruyan, her şartta yanımızda olan annelerimiz. Sizlerin hakkı asla ödenmez. Bugün sadece bir gün ama sizler her günün en değerli parçasısınız. Anneler gününüz kutlu olsun. Dokumacı Otomotiv, Serdar Dokumacı.
4: Bir annenin sevgisi dünyadaki en kıymetli hazinedir. Her düşüşümüzde elimizden tutan, her başarımızda bizimle gururlanan ve bize hayatı öğreten annelerimizin değeri asla ölçülemez. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, her zaman sevgi ve mutlulukla dolu bir hayat diliyoruz. Ali Ağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Seyhan Öz.
5: Hayata ilk adım attığımız andan itibaren bizi koruyan, büyüten ve sevgisiyle yol gösteren annelerimiz. Sizler hayatın en kıymetli hediyesisiniz. Her anınızı sevgiyle geçirmenizi, her gününüzün mutluluk ve huzur dolu olmasını diliyoruz. Sizler sayesinde hayat daha anlamlı, dünya daha güzel. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Seyir Kafe Restoran.
6: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
7: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
5: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın. Farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Reklamlar bitti.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti. Reklamlar.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
4: Reklamlar bitti.
5: Profesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin tüketti.

0: Lat dese de, kör şeytan resmini yırtat dese de, ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı aklım, seni unutmaya ermiyor Ayşe.
1: Reklam. Reklam. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
3: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum, Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
1: Reklamlar bitti. Reklamlar.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

bu kadar yalan mı yaşandı her şey? Hem sana hem bana yazık. Böyle mi sona erecekti? Öyle parça parça mı olacaktı?

parçamı olacaktı. Bu kadar yalan mı yaşandı her şey? Hem sana

0: sen bana yazık.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel soğullar.
1: En güzel soğullar.
0: Radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

gülmeyi beklerken neden yaş geldi? Aylara, yıllara bir telaş geldi. Sevgilim, sen bana

olmadı benim. Koşmaktan yorgun, kader vurdu beni. Hasret yıktı beni, aşk yaktı kalbimi. Sevmekten yorgun, hayat yordu beni. Yollar yordu beni, yollar yordu beni. Koşmaktan yorgun, kader vurdu beni. Hasret yıktı beni, aşk yaktı kalbimi. Sevmekten yorgunum.

bir telaş geldi. Sevgilim sen bana hala gelmedin. Hayat yordu, yıllar yordu, yollar yordu. Boşluktan yoğun kader vurdu beni. Hasret yıktı beni, aşkın yaktı beni.

0: koşmaktan yorgunum. Kader vurdu beni, hasret yıktı beni. Aşk yaktı kalbimi, sevmekten yorgunum. Sevmekten yorgunum, sevmekten yorgunum.
1: Körfez'in en güçlü sesi.

sual ne cevap bulunmadan biz onun içinde

koşarak geçerken gönlümde hal kalmadı seni aramaktan. Gönlüm yorgun düştü seni aramaktan.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

yaşamayı mı seçtim? Aşkta gurur olmazmış, yalnızlık kötü bir seçim. Sensizlik

bize bana acil şifalar. Günaydın sevgilim, nasıldı rüyalar? Beni de gördün mü?

0: yaptın, yutmadan hadi git.
1: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.
2: Kimsenin suçu yok.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

sev. Vurmuşsun dediler. Korkarım benim gibi onu da perişan edeceksin. Korkarım benim gibi ona da mutluluk vermeyeceksin.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.